0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Rouge, rouge, rouge. Mon donne.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce misin isterim?
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Allah'ım Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: lan?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule bile zahım kapıcayın ki akısıysi. Bile kıda hatı çayın koç bu kirli de çöpki. Haydi bir kirem haydi.
2: La bile kirli hani ma harcayın. Kalesi bir gıhı gıhı.
0: La ya kirli bile. Çayını adına, gayrı çayını adıkum. Ente zhugha. Şuf şunları

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sereymem kane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbu kütte peşyan şare ve hamayı. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrim ve çenti.

mi pavore ciava. Da cagnate della ricciarete, da stato cimente di terzo maggiore, di cimente di maggiore. Ma di sede, di sede, di camera, di sede, di sede, di sede, di sede, di sede, di sede, Allah'ın sonrası bir açım vereceğim yandaşı da tırken mi diye ben de rağmen çabı kirli abriz mi teyli çapır vereceğim porka canı al kandile. Gerden de rejo da kondur yan tabi çartıyla yapın mı sen aşka faizli bir ben bir atarım deyidir bazı bir adı fırı kemine ve sehvabi dina barış gülya. Mesela kadar tavan dedi kim Rami sana gildi böyle ve şekerin yanına ve Ahmet ile terzeydi hakimi. Şemliye de Arabi halukat dedi gerden ekhep kep geber kuhara le kerem kim geliye bağlı okun o çıkavarın. مچی بیای ترد و ترد باغره قوت دیر شمنا خیال و خمکین رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخله عربه بسر راس بیر ربینا بای کرد بای شرق بای غرب چه بر راس متیگ مینه عزیز شمین جمعیان قاجید عجم امدیه قبل درابه چپل دریج پرکش ناب قندیل گردن زره فنانی دکتره که دولت اجوه داده یا چنده که دستانه کد یا خیال و

0: meleme. Hapsalemi tamam ede hesiru abdaleri dere imana bavetta megelo vesmi gemine de zekhavetin ağır resul ya. Müsel kadar tavanı dikim rami şahane gildi megulü ya nâve vahmedi ile terze ede hakim işemine ede arabi ile kerem kim. Le arabi nizam müsül ve terez ve terez bavir akut imsemi da khiyal vesmi gemine derde kulbu khiyal ve cehde khemme huvaydil. Ah huvaydil dil huvaydil.
1: Ben kuramayı istedim.

0: Rouge, l'ombre rouge. Mon bonheur.
1: Des mêmes endroits, c'est bon.
2: Konuş oğlum.
3: Babadan önce müjdem isterim.
2: Robo! All in oldu!
3: Ne?
2: All in oldu!

Ez girtiye jiberuna hiye u azadiye me Ez arama dile dayika me Ez Hüseyin'e serifiraza Jibu bir anina şey

iş mi nerede? Kahramaniyet de gelle ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

mi nerede? Kahramaniyet de gelip ki mazına aş, kurdu kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekem gellek, bir kevne bedon.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule bile sakın kapıca içi yakın sizi. Bile kadar hafif çay koş bu kirli de çöpü. Haydi bir kirli haydi.
2: La bile çiri rani ma hafif Kalesi ve gıhı ve gıhı ve.
0: La ya çiri bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Tadzuk ha. Şuf şunun.